0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen, elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir de.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hazır değilim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Ahmet abla bilmem ne.
1: Reklam.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

17 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini aktaracağız. Amerika Başkanı Donald Trump, Fransa'da katıldığı G7 zirvesinde basın mensuplarına İran'ın nükleer silah geliştirme planları hakkındaki görüşlerini aktardı. İran'ın gelecekte olası nükleer silah geliştirme planını değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa inanılmaz sonuçlarla karşılaşırlar. Size sonuçlarını bile söyleyemeyeceğim ama sonuçlar en ağır sonuçlar olacaktır." ifadelerini kullandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi'nden Trump'a tepki deniliyor. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, "Biz olmazsak, Amerika olmazsa İsrail olmazdı." ifadelerini kullanan Amerika Başkanı Donald Trump'a "İsrail olmazsa Amerika olmazdı" diyerek meydan okudu. Filistin topraklarını gasp eden İsraillere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 televizyonu ise işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta konuşan Mugabe, görevinin yalnızca İsrail'de Amerika'yı temsil etmek olmadığını, aynı zamanda Amerikalılara İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu. İsrail ve Amerika'nın ortak mirasa sahip olduğunu ileri sürdü. Amerika Başkanı Donald Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı Amerika da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." ifadelerini kullandı. Trump, "Biz olmasak Amerika olmazsa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı. Çünkü hiçbir zaman hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi." ifadelerini kullanmıştı. Benjamin Netanyahu'yu eleştirmişti. "Bibi ile harika ilişkilerimiz var ama artık Bibi Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda." ifadelerini kullanmıştı değerli dinleyenler.

Orta Doğu'nun şımarık çocuğu, saldırgan çocuğu İsrail, ona buna saldırmaya devam ediyor. En son abisi Amerika'ya da kafa tutmaya başladı İsrail. İnşallah sonu hayırlı olur diyoruz ve devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'la adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan bir şirketin ortağı olan şüpheli Naci Aydın'ın emniyetteki ifadelerine ulaşıldı denilmiş. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten iş insanı şüpheli Naci Aydın, ruhsat işlemleri karşılığında bağış adı altında kendisinden 12 milyon lira talep edildiğini, bunun karşılığı olarak Fatih Yavuz'un sekreterine 380 bin dolar verdiğini öne sürdü. Diğer yandan belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Detayları habere yansımış değerli dinleyenler. Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem deniliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dün akşam 23.41'de Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem yerin yaklaşık 13.39 kilometre derinliğinde gerçekleşmiş değerli dinleyenler. Brent petrol 80 doların altında deniliyor. Fenerbahçe'den sol ayaklı stoper hamlesi denilmiş. Galatasaray'ın transfer planına Suudi engeli deniliyor haber başlıklarıydı. Derede can pazarı 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Karaman'dan gelen üzücü bir haber. Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı deniliyor.

Haber başlıkları, sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Nevşehir'de bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Apartmanın görüntüsü paylaşılmış. Apartmanın görüntüsüne baktığımızda ne camlarda ne de balkonlarda herhangi bir koruyucu nesnenin olmadığını görebiliyoruz. Eğer küçük bir çocuğunuz varsa ve yüksek katlı bir binada oturuyorsanız mutlaka ve mutlaka balkonlarınıza ve pencerelerinize güvenlik önlemi adı altında çeşitli malzemeleri uygulatabilirsiniz, uygulayabilirsiniz ya da hiçbir şekilde pencere ve balkonunuzu çocuklara açmayacaksınız. Bir anlık dalgınlık maalesef üzücü sonuçlar doğurabiliyor değerli dinleyenler. Tokat'ta Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan 5 kişi tedavi altına alındı denilmiş. Sivas, Tokat ve o bölgede yoğun bir şekilde keneyle mücadele sürüyor, bir taraftan da yine Türkiye'de ve dünyada da kene vakalarının arttığı gözlenmekte. Kütahya'nın Gediz ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığı belirtildi. Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken yaralı 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0300

0: 0556 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Bu kadar trafik kazası yaşanırken, bu kadar üzücü olay yaşanırken yine trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri tehlike saçmaya, hatta kendileri için değil, diğer sürücüler için de tehlike saçmaya devam ediyor. Kilise gidelim. Kiliste sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine ve araç sahiplerine toplam 138.500 lira idari para cezası uyguladı ve görüntülerde bir motosikletin üzerinde yatar halde giden bir sürücünün videoları da sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Taksim ve Kadıköy'de helikopter destekli Huzur İstanbul denetimi gerçekleşti deniliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize giren iki kardeşten 17 yaşındaki Alise boğularak hayatını kaybetti. Diğer kardeşi ise 14 yaşındaki TS kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı denilmiş. 2026-2027 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri kesinleşti denilmiş. Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kazanın meydana geldiği öğrenilmiş değerli dinleyenler. Amerika'nın İsrail'in İran anlaşmasının metnini görme isteğini reddettiği iddiası var. İsrail'li bir kaynak, İsrail'in Amerika'dan İran anlaşmasının metnini görmek istediğini, ancak talebinin reddedildiği öne sürülmüş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Amerika'nın İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukası iki ülke arasında varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırıldı deniliyor. 60 günlük müzakere takvimi başlıyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına indi haber başlıklarıydı. Yine İsrail'in sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzemdir. Bu sözler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır ifadelerini kullandı. Amerika-İran mutabakatı kesintisiz uygulanmalı ifadelerini kullanmış Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları böyleydi. İnönü Üniversitesi'nden dünyada bir ilk deniliyor, 8'li çapraz karaciğer nakli denilmiş. Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Profesör Doktor Sezai Yılmaz liderliğindeki ekip dünyanın ilk eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. Organ nakli alanında yeni bir başarıya imza atılmış, tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz değerli hocamız ve ekibine, değerli dinleyenler. Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor denilmiş. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu denilmiş. Amerika'daki FETÖ davasını TMSF kazandı denilmiş. YKS maratonu hafta sonu başlıyor. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek denilmiş. Ve tabii ki bu hafta itibariyle artık yaz tatili uygulaması başlıyor. Okullar kapanıyor. 19 Haziran itibariyle okullar kapanacak. Öğrencilerin karne sevinci ve sonrasında yine 20-21 Haziran tarihlerinde bu hafta sonu cumartesi ve pazar YKS maratonu başlayacak. Değerli dinleyenler, şimdiden YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Beyaz Et operasyonunda geri adım, mahkeme 4 şirkete kayyım kararı uygulamasını durdurdu deniliyor. Beyaz Et sektörüne yönelik soruşturma kapsamında denetim kayyımı atanan Gedik Piliç, Er Piliç Keskinoğlu ve Lezita'nın itirazlarını değerlendiren mahkeme kayyum tedbirinin durdurulmasına karar verdi. Gözler şimdi diğer şirketlerin başvurularına çevrildi deniliyor. Beyaz Et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı şirketlere uygulanan denetim kayyımı tedbirinde ilk geri adımın atıldığı belirtilmiş. Gazeteci Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığı habere göre Özgür Özel'den dokunulmazlık çıkışı o soruya yanıt verdi. Özgürlüğümüz de ülkemizi takas etmemizi öneren bir şantajdır ifadelerini kullandı. Özgür Özel gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Cumhuriyet Halk Partisi bu durumdan sıyrılır. Ayrı bir parti kurarsa da büyük bir alternatif olabilir. Ona karşı da içeride dışarıda bu tip lafları duyuyorum. Başka parti kurarlarsa dokunulmazlıklar kalkar, yargılanırlar. Bu özgürlüğümüzle ülkemizi takas etmemizi öneren bir şantaj. Ben bugüne kadar hiçbir şantaja teslim olmadım ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Bahçeli'den seçim açıklaması deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihini 16 Nisan 2028 olarak açıklamasının yankıları sürüyor. MHP lideri Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Bahçeli seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Ekonomik bir tablo çizeceğiz. Özellikle akaryakıt konusunda Donald Trump duyurdu, İran'la anlaşma sağlandı dedi. Hürmüz kısmen de olsa büyük oranda gemi geçişlerine açıldı. Brent petrol çakıldı, 80 doların altına geriledi. Fakat Türkiye'de Eşel Mobil devreye girmeseydi motorinin litresi 80-90 lirayı görecekti. Frene basıldı, 70 TL bandında bir aşağı bir yukarı gitti geldi. Peki o zaman Brent petrol ne kadardı diye soranlara söyleyelim. 120 dolar civarına kadar ulaşmıştı Brent petrol. Şimdi ise dün itibariyle 80 dolar civarında Brent petrol. Aradaki 40 dolarlık erime bir türlü Türkiye piyasasına etki göstermiyor. Aslında tüm sıkıntı dolar kurunun yükselmesi. Çünkü Türkiye'de akaryakıt ithal bir ürün ve dolar üzerinden satışı yapılıyor, alışı yapılıyor. Yani televizyonlarda izlediğiniz ekonomistlerin anlattığı Brent petrol düşünce piyasalara yansır açıklamaları biraz hayal ürünü. Çünkü dün itibariyle motorine yine bir indirim geldi. 1 lira 66 kuruşluk bir indirim yapılması beklenirken bu rakam pompaya 42 kuruş olarak yansıyacak. Rakam ortalama motorinde 65 TL civarına gerilemiş olacak. Toplamda bakıldığında sadece 5 TL'lik litre başına bir indirim söz konusu şu ana kadar. Bu da piyasaları rahatlatır mı rahatlatmaz mı onu da zaman gösterecek. Aslında Brent petrol ancak 50 dolar altına inecek ki ciddi bir indirim yapılsın ki o da mümkün değil. Çünkü arz talep dengesi sürekli yukarı yönlü seyir izliyor. Her ne kadar temiz enerji dese de ülkeler motorin ve benzine alternatif yakıtlar üretse de halen yüksek oranda bir petrol kullanımı söz konusu tüm dünya için geçerli bu durum değerli dinleyenler. Kendine yetebilecek kadar petrol ürünü ve üretimi yapan Amerika'da dahi tabelalar değişmişti. Savaş zamanında biliyorsunuz akaryakıt istasyonlarında tabelalar yukarı yönlü gidiyordu. Türkiye ise hala petrol tüketiminin büyük bir bölümünü ithalatla karşılıyor. Bu da aslında sadece ulaşımı değil tüm dengeleri değiştiriyor. Türkiye'nin yıllık petrol üretimi 2025'te yaklaşık 47.9 milyon varile ulaştı ve günlük üretim bazlı dönemlerde 135 bin varil seviyelerine çıktı. Buna karşılık Türkiye'nin günlük petrol tüketimi yaklaşık 1.1 milyon varil civarında. Umarız fark net bir şekilde anlaşılmıştır. Devam edeceğiz. Kısa bir aramız olacak. Az sonra sıcak gelişmelerle programımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerini, son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Trabzon'da AK Parti'nin toplantısında protesto denilmiş. Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı deniliyor. Yine seçim tarihi belli oldu denilmiş. İçişleri Bakanlığı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği ise Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi için tarih verdi. Bu tarih olarak da Silivri İlçe Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10'da toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür ifadelerine yer verildi. İstanbul Valiliği tarafından böyle bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler. Senegal'i 3 golle devirdi. Fransa Dünya Kupası'na galibiyetle başladı deniliyor. Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamasına yanıt DEM Parti ne düşünüyor denilmiş. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakıran, Türkiye'nin ne zaman seçime gideceğini Mehmet Uçum değil, Türkiye halkları belirler ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması deniliyor. Eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı kahveci açığa alındı denilmiş. Muhittin Böcek duası gündem olmuştu denilmiş. Almanya milli takımının idmanına yılan engeli zehirli olduğunu söylediler denilmiş. Amerika'da gerçekten Türkiye milli takımının kampında da yılan olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Madenciler alacakları ödenecek, eylemler sonlandırılacak. Bakanlık tarafından bir duyuru yapılmış. Yine detayları biraz sonra sizlere aktaracağız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: CHP'li Özgür Özel, Ankara'da açlık grevini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi eğitimcilere destek ziyaretinde bulundu. Özel MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak bir sayın milletvekilini görevlendirmişti. O da gelip haklarının verilmesi için kanun teklifi vereceğini söylemişti. Vermişti, o da bekliyor. Bakın bugün içinde bu öğretmenler mecliste azınlık değil çoğunluk. Görüyorum, takip ediyorum. Yeni Yol grubu destek veriyor. DEM grubu destek veriyor, Cumhuriyet Halk Partisi destek veriyor, MHP de hak veriyor, kanun teklifi veriyorsa öğretmenler 300'ün çok üzerinde bir çoğunlukla zaten kendilerine söz verenler el kaldırsa iş bitecek ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Bu konuyla ilgili Devlet Bahçeli tarafından

CHP tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmamış. Bunun da detayını sizlere aktarırız eğer önümüze gelirse. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmış. Doruk madencilik işçilerinin alacakları ile ilgili, Doruk madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlandı deniliyor. Bununla beraber işçiler eylemlerini sonlandırma kararı aldı denilmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmış. Bakanlığımızın girişimleriyle işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlanmıştır ifadelerine yer verilmiş. Tebrik ediyoruz emeğin, emekçinin yanında duranları değerli dinleyenler.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin genel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 17 Haziran 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 18 Haziran Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Yarına kadar esen kalın, hoşça kalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ankara'dan hareket eden turistik Tuz Ekspresi, Çankırı'nın 5000 yıllık kültürünü ve doğasını keşfetmek isteyenlere hafta sonu günübirlik seferler sunuyor. Yeşilırmak üzerindeki 3 büyük baraj, enerji üretimi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü sağlayarak bölge ekonomisine ve kalkınmaya önemli katkılar sunuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Resmi gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri atama kararnamesiyle 430 görev yeri değişti. Kaymakam ve vali yardımcıları arasında görev değişimleri yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atamaların liyakat ve hizmet gerekleriyle yapıldığını belirtti. Oyuncu Ece İrtem'in annesi, emniyette verdiği ifadede kızının yoğun alkol tükettiğini ve ağır antidepresan kullandığını anlattı. Ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek, soruşturma devam ediyor. İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tamamlanmak üzere. Test sürüşü yapıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın yıl sonunda açılacağını belirtti. Hattın entegrasyonlarıyla yolcu taşımaya başlayacak. Trump, diplomatik nezaketin beklendiği zirvede Birleşik Arap Emirlikleri lideri Al-Nahyan'ın kısık sesini alaycı ifadelerle eleştirdi. Salondaki katılımcılar gülerken Al-Nahyan'ın rahatsızlığı kameralarca kaydedildi ve sosyal medyada yankı buldu. ABD ile İran arasında barış anlaşması beklentisi Brent petrol fiyatlarını hızla düşürerek varil başına 78 dolara geriletti. Anlaşma petrol ihracatını artırarak arzı yükseltecek ve küresel stokları etkileyecek.
0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası J grubunda Arjantin, Messi'nin hat-trick yapmasıyla Cezayir'i 3-0 yendi. Messi gol sayısını 16'ya çıkararak tarihe geçti. Beşiktaş, Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel için görüşmelere başladı. 29 yaşındaki Alman kaleci Bundesliga'da etkili performansıyla milli takımda ikinci kaleci konumunda. A milli kadın voleybol takımı VNL ikinci etabında Belçika ile Ankara'da karşılaşacak. Maç saat 19.30'da başlayacak ve S-Sport'la TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 32 kuruştan, gram altınsa 6615 lira 57 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namit Unay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hande Yener'le yaptık. Alt dudak radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hadisele devam ediyoruz. Prenses, hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı.

0: açıldı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Brure gerek radyonuzdaydı. Efendim namütenay muhabbet devam ediyor. Efendim hala insanoğlu polisten kaçıyor. Ya yapmayın şunu. Kaçamıyorsun çünkü artık bitti. Eskiden oluyordu tamam, teknik imkanlar biraz daha yetersizdi. Kaçabiliyordun, paçayı kurtarabiliyordun. Şimdi yok. Yani sen kaçtığını sanıyorsun. Zaten senin plaka milaka her şey meydanda. Kameralar da her tarafta. Yani şu an kaçıyorsun, yarım saat sonra yakalanıyorsun. Gerek yok. Hep aynı zamanda kaçtığın zaman kilitliyorlar cezayı. Bak polisten kaçtı, hayatının şokunu yaşadı. Otomobil parası kadar ceza kesildi efendim ya. Abo, hiç acımamışlar. 710 bin lira cezaya bak. Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Efendim sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Araçta tabii trafikten men ediliyor burada. Yani bu cezayı ödemek için muhtemelen bu arabayı satması gerekecek. Araba ne göremedim gerçi ama. Efendim bakınız, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri ekiplerinin denetimi sırasında 37 yaşındaki ÇY yönetimindeki otomobile dur ihtarında bulunuldu. Nedir? Çevirme var yani. Oraya gelmişsin artık. Bir zaten alkolü çıkmışsın. O zaten bir offside ki ondan dolayı kaçıyor muhtemelen. Uyarıyı dikkate almayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Dındırı dındırı dın. Bundan sonra olaylar başlıyor. Polis ekipleriyle sürücü arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 20 kilometre sürdü. Takibin ardından durdurulan sürücünün yapılan alkolmetre kontrolünde 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Oo, daha önceden de vukuatlar var bak. Sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Yani ehliyet bu ÇY'den daha çok emniyette duruyor. İşte ara ara veriyorlar böyle belli aralıklarla ceza bitince. O birkaç gün taşıyıp tekrar geri iade ediyor. Efendim ÇY üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin lira. Dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira. Drift yapmaktan 180 bin lira. Makas atmaktan 90 bin lira. Ve araç sahibine... Ha araç da kendisinin değil. Araç sahibine uygulanan 40 bin lira ceza ile birlikte toplam 710 bin lira idari para cezası kesildi. Yani artık şey diyemiyorsunuz zaten. Ya araç arkadaşım istemişti verdim alkolü kullanmış deyip yırtamıyorsunuz efendim. O size de yazıyorlar. Artık öyle yani 710 bin lira efendim toplamda ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken... Bak otomobil sahibine de 40 bin lira yazdılar demiştik ya. 3 ay süreyle de araç trafikten men edildi. Yani şimdi yarın gideceksin. Ya arkadaş hani çok ısrar etti, çok acil ihtiyacım var. Hayır arkadaşlar. Artık bu şeylerden bunları düşünmeyin. Hani arkadaşım rica etti falan filan. Önceden de zaten şimdi aracı başkasına vermek sıkıntıydı. Yani nedir mesela Allah göstermesin bir kaza olacak, maza olacak falan filan diye olduğu zaman sıkıntı büyük oluyor. Hani yani otomobili emanet vermemek gerekiyor. Eğer çok çok çok önemli bir şey değilse. Yani orada da artık hani nedir ya taksi çağırmak gerekiyor, acil bir şeyse ne bileyim. Yani başka bir formül bulmak gerekiyor. Al bak bir de buna vermiş. Hem bak aracın sahibi 40 bin lira ceza ödeyecek. Bir de efendim araç da 3 ay trafikten men edilecek. Otoparkta duracak. 7 eminde bir de onun masrafı olacak tabii. 3 aylık bir otopark ücreti de olacak. O da 3 ay sonra belli olacak rakam. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürülmüş. Birincisi artık alkollüyken şu araç kullanmaktan uzak durmak gerekiyor. Bu kesin şart artık. İkincisi artık çıktın tamam böyle bir hata yaptın. Polis durumu dedi. Duracaksın. Çünkü kaçma durumun yok. Bir şekilde yakalanacaksın zaten. Hani o an yakalanmasan yarım saat sonra. Bak 20 kilometre kaçabilmiş zaten yine yakalanmış. Hani o yüzden de daha fazla ceza kitlenmemesi adına. Bak normalde ne olacaktı? 200 bin lira mı alkolden ceza kesilecekti? Evet. Tamam ehliyet yine gidecekti. Araç sahibine bir 40 bin lira yazarlardı yine.
3 ayda araba yine trafikten men edilir de olur biterdi. Sen bir kaçtın. Dur ihtarına uymamak, drift yapmak. Ne bileyim yani, kitlediler de kitlediler. İş 700'e 710 bin liraya kadar çıktı. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Zinet Salih, seni daha nasıl sevebilirim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, uzmanlar uyarıyor. Bu numaralardan arama gelirse sakın açmayın diye. Biz aksine direkt açıyoruz. Direkt yani mesela bununla ilgili kamu spotu izlesek bile veya dinlesek bile anında böyle bir numara gelmez. Niye arıyorlar acaba diye. Maalesef böyle bir tarafımız var efendim. Meraklıyız. Banka, güvenlik birimi ve GSM operatörü adını kullanarak kişisel verileri ve banka bilgilerini hedefleyen telefon dolandırıcılarının yöntemleri açıklanmış. Uzmanlar bu numaralardan gelen aramaları açmayın uyarısı yaptı. Hangi numaralar bunlar? Bak, tek bir sabit numara yok diyor. Adamlar seri çalışıyor, seri numara almışlar. Uzmanlar dolandırıcılar tarafından kullanılan tek bir sabit numara listesinin bulunmadığını ifade etti. Şüpheli şahısların sıradan Ukrayna mobil hatlarının yanı sıra kimlik kopyalama yöntemlerini de kullandığı aktarıldı efendim. Bak, bununla birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinde en sık rastlanan ve dikkat edilmesi gereken numara formatları şu şekilde sıralandı. Hiç böyle beklemediğiniz zamanlarda gelen +44 ile başlayan, +49 ile başlayan, işte +33 ile başlayan, +1 gibi uluslararası kodlu aramalar. Bir de WhatsApp'tan falan mesela zaman zaman ararlar. O da çok sıkıntılıdır. Bir de mesela WhatsApp'tan böyle ararlar. Bizimkiler direkt açarlar. Çünkü aradığında böyle arayan kişinin resmini görüyorsun ya. Orada şeydir. Çok güzel bir kadın fotoğrafı koyarlar. Bizim abi bunu gördü mü aman Allah'ım deyip. Kim bilir ne derdi var, hemen yardımcı olmalıyım şiarıyla anında o telefon açılır efendim. Bak, tek kullanımlık veya sahte olabileceği belirtilen +380-800 formatındaki hatlar. Ya şu 850 lira falan bir çare olmuyor mu arkadaş? Bir engelleyemiyor musunuz bunları ya? 850'li hatlar, yani bir veya iki tane belki arada şey vardır. Hani dolandırıcı olmayan. Bir daha alayı dolandırıcı bunların. Bir şekilde ürün pazarlıyor en iyi ihtimalle vesaire. O ürünler de zaten fake ürün oluyor. Yani o yüzden hani bunu GSM operatörleri, ne bileyim devletler hatta olmuyor mu yani? Bu imkansız mı bu? Kardeşim, 850'li hatlar iptal. Yok mu yani bunun şeyi? Standart mobil numara formatına uymayan kısa veya alışılmadık sayı kombinasyonları. Hani beklenmedik rakamlar falan filan. Bazıları oluyor öyle kısa. Ne oluyor mesela? Kaç numara var normalde? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani baştaki sıfırla beraber 11 hane. Bazen bir bakıyorsun 8 haneli mesela bir numara arıyor. Açma onu diyor. Gizli numara veya bilinmeyen numara olarak görünen çağrılar. Hala günümüzde zaten şu gizli numara bilinmeyen. Ben direkt ilgilenmiyorum bile onlarla. Arayıp hemen kapanan ya da sürekli değişiklik gösteren numaralar demiş. Uzmanlar bu formatlardaki her aramanın kesin olarak dolandırıcılık teşkil etmediğini, ancak riskli kategoride yer aldığını vurguladı. Yani %90'ı dolandırıcı, öyle söyleyeyim. Hani arada %10 var, işte o %10 da sana denk geldi. O %10 da zaten genelde işte bir şey pazarlama veya bir şey tanıtma adını arıyor yani baktığın zaman. Şüpheli numaraların yanıtlanmasının doğurabileceği riskler ilgili birimlerce şu şekilde açıklanıyor. Bakın, banka bilgileri ve onay kodlarının ele geçirilmesi riskinin oluşması. Psikolojik manipülasyonlara maruz kalınması, ilerleyen süreçlerde kullanılmak üzere ses kaydı alınması ihtimali. Ki artık bu ses kaydı alınması, hep söylüyoruz, artık çok ileri seviye bu boyutta. Hani bununla ilgili korunabileceğin bir şey yok. Artık bununla ilgili bankaların mesela bir çözüm bulması gerekiyor. Veya işte ses tonundan tanıyan. Artık neyse yani. Şimdi bankayı mesela ses tonu tanıyan. Neyse artık, hani ne gerekiyorsa güvenliğin, onların bir şey yapması gerekiyor. Çünkü burada sen benim sesimi bile al, istediğin gibi değiştirirsin yani. Sadece bir evet kelimesinin kaydının alınması üzerine sizin sesinizde çok güzel şarkılar bile yapılabiliyor. Nameli nameli. Öyle. Hattın aktif olduğunun onaylanması sebebiyle sonraki siber saldırıların hedefi haline gelinmesi. Evet, sen böyle bir numarayı açıyorsun mesela, alo diyorsun. Karşı taraftan ses yok veya kapanıyor ya. Aman diyorsun değil mi? O sırada onlar senin numarayı kaydediyor. Abi, bu numara kullanılıyor, yükleneceğiz diye. Bunlar efendim, yani bilmediğiniz numaraları kısacası açmayın.
Özellikle tamam evet mutlaka zaman zaman rehberimizde kayıtlı olmayan insanlar arayabiliyor. O ayrı bir şey ama orada da mesela numaralar az çok kendini belli ediyor. İşte hani bir numarana baktığın zaman dolandırıcı olup olmadığını anlayabiliyorsun kısmen. İşte soru işareti olduğu andan itibaren ilgilenmeyeceksin. Ve bir de her ne olursa olsun son olarak biz de bu uyarıyı yapalım madem bunlara ek olarak. Böyle bilmediğiniz numaralardan gelen linklere asla tıklamayın. Bu WhatsApp olabilir, SMS olabilir. Diğer taraftan bildiğiniz yani tanıdığınız insanlardan gelen link olduğu zaman da onlara şüpheyle yaklaşın. Çünkü belki onun telefonuna bir virüs bulaşmış olabilir, oradan dağılıyordur. Hani böyle bir link özellikle mesela seninle hiç link falan paylaşmayan birisi böyle bir paylaşımda bulunduğunda aman efendim aman. Bu da bizden bir uyarı olsun.

da belirtilen kriterler bir noktaya kadar normal gibi görünen ve asistan arayan bir firma tarafından yayınlandığı belli olan kriterler olsa da bazı detaylar ve beklentiler işin ne için olduğu sorusunu akıllara getirdi. Bak, bir firmanın açtığı idari asistan işe alım ilanı sosyal medyada yankı uyandırdı. Gizemli duran ve skandal olabilecek seviyede şartlar taşıyan iş ilanında skandal olabilecek değil, skandal olur zaten, skandal oldu yani. Sadece 18-40 yaş arası kadınların başvurabileceği belirtiliyor. Tamam, burası normal, evet, böyle bir tercih olabilir. Ha, ben mesela buna da karşıyımdır ama firmalar ne bileyim çalışma şartlarına göre bu hem kadın çalışanlar için hem de erkek çalışanlar için böyle standartlar belirleyebiliyor. Ben karşıyım ama şirket belirliyor, yani ne yapacaksın? 18-40 yaş arası kadınların başvurabileceği belirtiliyor. Bak, buraya kadar normal. Hatta bak şu ilana bakalım. Şurada var bir şeyler. Neredeydi onlar? Heh. En az lise mezunu demiş. Tamam. Aranan kriterler bunlar. En az bir ay deneyimli. Şimdi burada biraz kafada soru işaretleri olmuyor değil. Ama normalde soru işareti olmaz. Hani devamını bildiğimiz için kafada soru işareti oluyor. Hani insanlar en az bir yıl deneyimli falan filan derler değil mi? 18-40 yaş aralığında kadın adaylar. Tamam, buraya kadar normal. Yani tam normal olarak gelmese de normal baktığın zaman. Devamına bakıyoruz ilanın. İşine sadık demiş. Sorumluluk bilinci yüksek. İş disiplinine ve gizlilik kurallarına önem veren. Gizlilik? Burada işte acaba demeye başlıyorsun. Tamam, hani bütün iş yerlerinde gizlilik vardır. Bu etik mi kuralları, yani iş yerinde konuşulanın, ne bileyim iş yerinde olan bitenin dışarıda anlatılmaması gerekiyor. Yani işle alakalı her ne olursa olsun. Sonuçta iş yeri bilgileridir, bunlar paylaşılmaz. Eyvallah, hadi tamam, burada tamam. Gezilik kurallarında belki bunu kastetmişlerdir. Seyahat engeli olmayan diyor, bu da olur. İlanlarda görüyoruz, hani şehir içi, şehir dışı ziyaretler olabilir. Olur, bu var. Dinamik iş temposuna ayak uydurabilecek ve seyahat edebilecek demiş. Tamam. Kendine güvenen, iletişim becerileri güçlü, temsil yeteneği olan ve çözüm odaklı. Bu da tamam. Bak, buraya kadar normal standart bir iş ilanı. Özenli dış görünüm. Bak, buna presentable dersin geçersin mesela. Özenli dış görünüm, kişisel bakımına özen gösteren, şık, iddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş ya da tercih eden diyor. Arkadaş, kusura bakma da. Yani bu şekilde bir defa yazamazsın bunu. Ne dersin, hani şirketimizi temsil edeceğinden dolayı ne bileyim hani dış görünüşüne özen gösteren dersin geçersin. Budur burada, yani kişisel bakımda özen gösteren, bak. Şık. Şık da abi, bir iş yerinin şıklığı az çok bellidir. Yaptığın iş ne olursa olsun, evet hani daha böyle bir dikkatli olursun falan filan bazı konumlarda. İddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş ya da tercih eden diyor. Sana ne? Burada zaten konu az çok kendini belli ediyor. Devamını yazmışlar. Günlük iş programının organize edilmesi, gerekli durumlarda seyahatlerde eşlik edilmesi ve koordinasyonun sağlanması, ofis içi ve dışı süreçlerin takibi demiş. Maaş olarak da 75 bin ile 135 bin maaş aralığında diyor. Evet, beklentiler ağızları açıkta bıraktı demiş. Sosyal medya çalkalanmış efendim olaydan. Yayınlanan ilanda yer alan özelliklerden her birini okudukça insanların ağzı açık kalmaya başlıyor. Firmanın ilanında yer alan beklentileri ilanın asıl amacını sorgulatırken, evet. Sosyal medya üzerinden tepkilerde masum bir ilan olduğuna inanılmadığını açıkça ortaya koyuyor demiş. Neler var mesela, var mı? Çok sayıda kullanıcı idari işlerle bu tarz bir giyim şartını ve kriterlerin bağlantısı olmadığını savunurken. Ya kardeşim bak, her ne olursa olsun sen hala yanlış yerden bakıyorsun. Yani bağlantılı olsa da böyle bir talepte bulunulmaz. Böyle bir beklentide olunmaz. Firmanın içeriği ya da çalışma koşullarına ilişkin bir açıklama yapılmamış. Ama ben dediğim gibi, yani bu gibi şeylerde bak, hangi ilansa bu kardeşim, bunu komple ver yani. Herkes bu şirketi görsün. Çünkü bu gizli yapılmış, habersiz yapılmış bir şey değil bu. Hani sosyal medyada şaka olsun diye yapılan bir şey de değil. Bu bildiğim bir ilan sitesi anladığımız kadarıyla. Yani fotoğraftan gördüğümüz kadarıyla. Ver bunu, zaten adamlar kendileri yayınlamışlar yani.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Tarkan Olay Radyonuzda.
1: Dedim o zaman satmışım anasını, oluversin atın elimi arpadan.
0: Efendim bakınız, mutluluğun pazar reçetesi belli olduğu denmiş. Adeta ilişkiye reset atıyor diyor. O derece yani. Pazar günü bunlar mı yapılacak efendim? Her hafta aynı tartışmaları yaşamaktan, birbirinizi sevseniz bile uzaklaşmaktan sıkılmadınız mı diyor. Tamam, belki hani böyle pazar günü herkes arkadaşlarıyla biraz takılsın etsin falan diye, kendine bir alan açsın diye kavga çıkartıyordur. Hani biraz bir... Bir iki saat küselim de bari şu bizim çocukları bir görelim ne yapıyor diye. Bunlar da var biliyorsunuz, kasıt yapanlar da var. İlişki uzmanları en güçlü bağlara sahip çiftlerin pazar günlerini adeta bir yenilenme kampı gibi kullandığını söylüyor. Abi yat uyu dinlen işte, pazar gündesin ya.
2: Saat 11.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. MİT, DH terör örgütünün Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhatif ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesis amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Yumaklı, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 430 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti.
2: Spor.
1: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.

Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, sizlerleyim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Elif Kaya radyonuzdaydı şöyle eskilerden. Çok da güzel bir cover oldu, güzel bir düzenleme oldu. Karanlık Dünyam radyonuzdaydı ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Nazan Öcal radyonuzda atıyorsun.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Burası Mine Ayman. Adam olaydı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütan Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve artık malumunuz yaz dönemindeyiz. Yaz tatili geliyor. Tatil planları yapılıyor. Peki evdeki kıymetli eşyalar ne olacak? Hırsızlara direkt olarak teslim mi edeceğiz, yoksa bir koruyucu önlem falan bir şey yapacak mıyız? Bununla ilgili uzmanlardan uyarı var bakınız. Evinizde para ve mücevher saklamanın iki yolu diyor. Bunları söyleyelim. Hırsız arkadaşlar, size not alın. Hani girdiğiniz zaman değerlendirirsiniz de her gel. Umuma faydamız olsun efendim. Komple herkese. Uzmanlar böyle demiş. Gazete haberini yapmış. Bize duyuralım. Siz de bu arada artık bu saatten sonra evinizde başka bir formül düşünün. Hırsıza bile pabucunu ters giydirecek o yer diyor. Hakikaten nereye mesela, evde bulunan değerli eşyaları nereye saklıyorsunuz? Mesela yıllar önce bir şarkı vardı. Bir sigorta şirketinin bir şarkısı vardı. Zaman zaman benim karşıma çıkıyor sosyal medyada. Çünkü paylaşmıştım ben onu. Böyle çaydanlığın içine falan bırakıyorsanız eğer, bakıyorlar. Ondan sonra zaten çekmecelere falan bıraktığın zaman direkt oraya bakıyorlar. Evdeki parayı ve değerli mücevherleri nereye saklamalıyız? Mesela buzdolabı tercih edilen yerlerden bir tanesi, bakıyorlar. Ben size söyleyeyim yani. Bak, profesyonel çözüm demiş. Birincisi, marangozların gizli hileleri. Evinizde köklü ve profesyonel bir güvenlik alanı yaratmak istiyorsanız bir marangozun ustalık dolu dokunuşlarından yararlanabilirsiniz diyor. Mobilyalarınızı dışarıdan tamamen sıradan gösteren ama içinde birer kale barındıran iki harika marangozluk hilesi bulunuyor demiş. Çift tabanlı çekmece sistemi. Ama işte buna da bakıyorlar bak. Bu da artık yeni bir yöntem değil. Mesela ilk gördüğümüzde çok hoşumuza gitmişti. Hatta bununla ilgili videolar falan izlemiştik. Mutlaka karşınıza çıkmıştır sosyal medyada, ama iş öyle olmuyor işte. Bu yöntemde bazı çekmeceler normalden biraz daha derin tasarlanır. Çekmecenin içine yerleştirilen ikinci bir taban sayesinde altta tamamen gizli bir bölme elde edilir. Dışarıdan bakan bir göz çekmecenin işlenmiş veya çift tabanlı olduğunu kesinlikle anlayamaz diyor. Tamam da bu dışarıdan bakan göz sadece bakmıyor ki, eliyle o çekmeceyi çekiyor. Böyle içini bir boşaltıyor. Adam evine girmiş gecenin bir yarısı, kimse yok. Sen tatildesin, storyleri paylaşmışsın, Bodrum'da geziyorsun. O evde rahat rahat takılıyor yani. O çekmeceyi oradan çıkartıyor, bir ters çeviriyor, bir sallıyor o çekmeceyi yani. Çift arka ve dönen dolap sırrı demiş mesela. Eğer çift taban fikri size yeterince gizli gelmiyorsa, çok daha ileri bir mühendislik çözümü var. Gardırop, kitaplık veya mutfak rafının arka duvarına mobilyanın diğer kısmıyla birebir aynı renkte bir panel yerleştirilir demiş. Bu panel gizli bir mekanizmayla kendi ekseni etrafında dönebilir. Döndüğünde ise arka tarafında anahtarla açılan mini bir gizli... Oho abi, ne saklıyorsun bu kadar evde sen yani? Bir duvar kasası taşır demiş. Yani adeta bir duvar kasası taşır diyor. İkincisi pratik diyor. Kendi kendinize yapabileceğiniz bir kamufle. Neymiş bu? Kasalar. Bu tür profesyonel müdahaleler için bir marangozun hizmetine ihtiyacınız olsa da evde kendi başınıza kolayca hazırlayabileceğiniz son derece yaratıcı çözümler de mevcut. Bunlardan en etkili olanı hırsızların dönüp bakmayacağı eşyaları kamufle etmektir diyor. Eski teknolojinin gücü demiş mesela. Ne o, bu radyoyu mu koymuş? Radyonun işte... Oğlum adam bu radyoyu alır ki zaten, pahalı bu. Yani nostalji diye satar bunu. Artık kullanmadığınız tavan arasında veya depoda duran eski bir radyo alıcısını, bizi karıştırmayın bu işe. Oğlum bizi karıştırmayın. Kalın bir ansiklopediyi veya bozuk bir elektronik cihazı bu iş için uyarlayabilirsiniz. Bu kitaplar da belli. Ansiklopediyi aradan sayfaları yırtıyorsun, oraya koyuyorsun falan filan. Bu da bilinen bir şey ki. Cihazın içindeki teknik parçaları tamamen çıkararak geniş ve kullanışlı bir boşluk elde edin demiş. Onu hırsız anlar, ben sana söyleyeyim. Valla bak tamam, bu taktikler yazılmış. Bunlar evet yeni şeyler değil. Bunlar bilinen şeyler, ama belki burada unutulmaması gereken şey şu. Eğer evde hakikaten bu kadar saklamaya değer değerli eşyaların varsa, bu altınlar olabilir, ne bileyim bir sürü şeyler olabilir. Bunları arkadaş gidin bir banka kasasına bırakın Allah aşkına ya. Banka kasası kiralı en garanti orası yani. Kafan rahat eder bak. Ya da ben size bir taktik vereyim. Hırsızları 2 dakika dinlemeyin. Direkt ulu orta yerde bırakın yani. Böyle masa üzerinde bir sehpada hafif kamuflajlı bir şekilde bırakın. Biraz dağınık bırakın. Daha mantıklı yani. Adamların zaten gelip bakacağı yerler kitap araları olacak. Eski böyle radyo, televizyon bir şeyler varsa onlara bakacak. Kitaplığın arkasına bakacak. Çekmeceyi istediğin kadar ekstra raf yap, ona bakacak.
bunlara bakacak yani. En güzeli direkt olarak bankaya bırakmak ya da hani ulu orta yere koymak gibi. Bu şekilde daha mantıklı sevgili dinleyenler.

Ayşe Hatun Önal Su Damlası radyonuzdaydı. Efendim çorbayla aranız nasıldır? Sever misiniz çorbayı? Güzeldir be yani. Onun yeri ayrıdır. Hani bunun gecesi, gündüzü, sabahı, akşamı olmuyor. Yani insanın canı her an çorba çekebiliyor. Peki en çok hangi çorbayı seversiniz? Şimdi valla neyse liste var önümde de benim ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. Abo yani şu an hani sadece keşke isim olarak aklıma gelseydi. Yemek olarak da aklıma geldi. Şu kelle paça ya o da kelle paça yani. Tabii şimdi hani sakatat sevmeyenler bu konuda tabii böyle diyebilirler de saygı duyuyoruz. O konuda hani damak tadına saygı duyuyoruz, o ayrı bir şey. Efendim bakınız, dünyanın en iyi çorbaları seçildi. Listede Türkiye'den iki efsane lezzet var diyor. Test Atlas en iyi çorbaları, dünyanın en iyi çorbalarını seçmiş efendim. Gastronomi dünyasının kalbi bu listede atıyor. İşte dünyanın dört bir yanından gurmelerin oyladığı o sıralama demiş efendim. 13. sırada. Bu ne? Tayvan'dan efendim. Tayvan's Hot Pot. 4.4'te 13. sırada. 12. sırada efendim mercimek çorbası var mesela. Türkiye'den 4.4. Bak ülkelerden çorbaları sıralamışlar. İki tane çorbamız var bizim bu sırada, listede. 12. sırada mesela mercimek çorbamız var. 11'de Shinigang var mesela, Filipinler'den. O da 4.4 olmuş. Yapılışıyla ilgili bilgiler yok, sadece fotoğraflar var ama ya bu çorba ya arkadaş biraz görsellik de olacak be şimdi. Neyse. 10. sırada efendim Finlandiya'dan somon çorbası var mesela, somon çorbası. İçtiniz mi somon çorbası? Hiç içmedim. 9. sırada Çin mutfağından Lanzhou Lamian demiş mesela. 4.4 puanda. Şimdi Çin mutfağı deyince bende hep bir soru işareti oluşur. Hani bir türlü anlaşamadık yani Çin mutfağıyla. Anlaşamamayı bırak, hani hiç merak dahi etmişliğim yok. O manzaraları gördükten sonra yani daha doğrusu. 8. sırada Tayland çorbası var efendim. Tom Kha Gai. Tom Kha Gai. 8. sırada. 7. sırada Filipinler'den bir çorba var. Sinigang Na Baboy adıyla. Şimdi fotoğraflardan böyle şey mi? Hani etli metli bir şeyler bunlar genelde. Sinigang Na Baboy Filipinler'den 7. sırada. 6. sırada Japonya'dan Tonkotsu Ramen. Ramen çorbası. Tonkotsu Ramen. 5'te yine Japonya'dan klasik ramen demiş efendim. Ya insan şu sebzeleri az keser be kardeşim. Eğer bu tabaktaki gibi servis ediyorsanız. O sebzeyi insan az, biz sebze dediğimiz de yalnız genelde şey göl şeyleri bunlar direkt. 4. sırada Soto Betawi var mesela, Endonezya'dan. 3. sıraya geliyoruz, Yokohama usulü ramen var mesela Japonya. Bu ramen bayağı tutuluyor galiba. Ve 2. sırada efendim as bayrakları diyelim, beyran çorbası Türkiye'den. Dünyanın en iyi ikinci çorbası beyran. O da beyran ama iyi yapan oldu mu var ya abo. Onunla böyle acılı hali falan filan, o tatlı acıdır yani onun acılığı. Hani insanda hastalık mastalık, boğaz ağrısı falan filan, bir hepsini kökünden söküp alıp götürüyor ya. Çorbalar genelde faydalıdır da. Tabii beyran çorbası evet güzeldir. Böyle acısı biraz fazlaysa hararet halinde kalkarsınız oradan. Yediğiniz şey lokanta olur, restoran olur, nerede yiyorsanız. Böyle kafanızın ta en ucu mesela hafif hafif terler. Ve birinci sıraya baktığımız zamansa Paraguay'dan Wori Wori çorbasını görüyoruz efendim. Birinci sırada Wori Wori Paraguay'dan. Ama yani şimdi az önce dediğimiz gibi bir kelle paça olmaması enteresan geldi. Ya da ayak paça mesela. Onlar da fenadır. Ya da hadi diyelim bunları sevmiyorsun. Bunları sevmiyorsun olabilir. Bir tavuk suyu. Şimdi tavuk suyu da ama şöyle olacak. Nasıl derler? Gezen tavuk suyu. Yani hani köy tavuğu dediğimiz tavuğun böyle şey. Marketlerde bu ambalajlardan bahsetmiyorum. Onlar da oluyor ama asıl böyle köy tavuğu arkadaş. Onun evet, acıkmaya başlamışız anladığımız bu.
Ya da diğer taraftan bak şimdi, bunu da muhtemelen sevmeyen yoktur aranızda. Yok yok, bu liste bence biraz daha detaylı olmalıydı. Ya da kaç tane mesela çorba yapmışlardı? 13 tane mi vardı? 13 yerine mesela listeyi uzatabilirlerdi. Çünkü bu listede yani nasıl olur da bir tarhana olmaz. Tarhana ya. Bak neler neler geliyor vallahi. Çorba böyle bir şey yani. Sıralama bu şekilde. Olsun, yine bizim için sevindirici bir şey. İki tane çorbamız dünyanın en çok tercih edilen ya da en sevilen çorbaları arasında yer alıyor. Bir tanesi mercimek çorbası, diğeri de beyran çorbası olarak listelenmiş.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sinan Akçalı demesinlerle radyonuzdaydı. Namitin Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Efendim sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Radyomuzun sevgili dinleyiciler, hemen onda bir hatırlatayım sizlere. Ve şimdi Elif Karlı dinliyoruz. Ya Herru Ya Merru.

Kaççı sevgililer drondan kaçamadı denmiş. Çok romantik değil mi ama? Düşün, sevgilinle böyle bir macera için. Hani ruh ikizi deniyor ya işte, al bu. Daha ötesi yok yani ruh ikizi. Ne olmuş bunlar, ne yapmışlar da yakalanmışlar? İstanbul'da motosikletli bir çiftin Fatih'te iki kişinin çantalarını çalarak kaçması üzerine başlatılan çalışmalarda kapkaççıların açık kimliklerini tespit eden polis, şüphelilerin olaydan sonra motosikleti Beyoğlu'na park ettiğini belirledi. Bak hep söylüyoruz ya, kaçmayın diye. İşte kaçıyorsunuz, boşuna zaman kayboluyor yani, memurlar da boşuna uğraşıyor. Çünkü yakalanacaksın, her taraf kamera, kamerayı da geçtik artık, drone var ya. Motosikletin bulunduğu alan ve çevresinde drone'la izleme yapan ekipler, motosikleti almaya gelen DM 25 yaşında ve ÖNA'yı, o da 21, yakalamış. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 ayrı günde 3 ayrı ilçeden kapkaç yaptıkları. Sevgiliyle yapılacak aktiviteler. 3 ayrı ilçeden, 3 ayrı günde 3 ayrı ilçeden kapkaç yaptıkları, cep telefonları ele geçirilmiş. Her gün demek ki hani şey, efendim, hobimiz bizim bu. Hani ilişkimiz başladığından beri bundan vazgeçemiyoruz. Hayatımıza farklı bir renk katıyor. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de fotoğraf da var böyle şey üzerinden, motosiklet üzerinden kaçarken çekilmiş fotoğraf. İşte o yüzden söylüyoruz yani. Artık hani bu hırsızların da bu tekniklerini değiştirmesi gerekiyor. Çok yerde evet hırsızlık vukuatları devam ediyor, kabul. Ama her şey aniden meydanda oluyor yani, görünüyor. Hal böyle olunca da yakalanmaları pek uzun sürmüyor açıkçası.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
5: Mahmut Uçakçan.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ankara'dan hareket eden turistik Tuz Ekspresi, Çankırı'nın 5000 yıllık kültürünü ve doğasını keşfetmek isteyenlere hafta sonu günübirlik seferler sunuyor. Yeşilırmak üzerindeki 3 büyük baraj, enerji üretimi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü sağlayarak bölge ekonomisine ve kalkınmaya önemli katkılar sunuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
1: Resmi gazetede yayımlanan kararnameyle 430 mülki idare amirinin görev yerleri ülke genelinde yeniden belirlendi. Yeni atamalar kapsamında mülki idare amirlerinin görev değişiklikleri resmen gerçekleşti. ABD ve İran 4 aydır süren savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı. Trump, güçlü denetim mekanizmalarıyla nükleer silah sahibi olmayan başka partilere geçme ihtimallerinin felaket senaryosu olduğunu açıkladı. Petrol fiyatlarının 80 doların altına gerilemesiyle motorin litre fiyatında 1,83 lira indirim bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve petrol arzının artması fiyatları düşürürken Eşel mobil sistemi indirimi pompa fiyatlarına yansıtıyor.
2: Spor.
1: Fenerbahçe yönetimi Jadon Osterwolde, Archie Brown, Nelson Semedo ve Fred için toplam 50 milyon euro gelir hedefliyor. Dorge Lesnen'in durumu ise belirsiz kalıyor. Beşiktaş yönetimi menajerler aracılığıyla İngiliz kanat oyuncusu Jadon Filogeni'yi değerlendirmeye aldı. Filogeni, Hull City, Aston Villa ve Ipswich Town'da başarılı performans sergiledi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'dan Roland Sallay ve Victor Nelson'u transfer etmek için İngiltere Premier Lig'e yükselmenin ardından pazarlıklara başlayacak.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 33 kuruştan, gram altınsa 6590 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Tuğ Bayurt yine Sev Yine Eyle radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Kızmak sana ayak.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, raporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Stadyum arkası, Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona, bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çetin, ölümüne ilişkin tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akant ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Çağatay Aksu ve Berk Akant'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi.
2: Spor.
1: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası çoktan başladı. Biz de günün tadını çıkartalım diye, çarşambanın ritmini yakalayalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel çarşamba gününde günün sadece 2 saatini paylaşacağız ama günün geri kalanından daha fazla keyif alacaksınız. Ben Rania, mikrofon başındayım günün güzel haberleriyle. En çok duymak istediğiniz, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi Haziran'ın 26'sında okullar kapanacak. Bu hafta sonu üniversite sınavı var. Ondan sonraki hafta sonu da okullar kapanıyor. Biraz uzun geldi bize. Bu kadar uzun okula gitmemişti çocuklar ama veliler memnun mu, şikayet mi ediyor, kim şikayet ediyor onu bilmiyorum. Kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Fakat çocuklar evde kalmaya başladıktan sonra, çocuklar karne aldıktan sonra özellikle ebeveynlere karşı uyarılar gelmeye başlayacak. Ben önceden hatırlatayım, uzman psikologlar karne sonuçları için çocuklarınızı suçlamayın diyorlar. Bir kez daha her yıl aynı şeyleri konuşuyoruz, her yıl aynı şeyleri söylüyoruz ama hadi bir kez daha konuşalım. Karne sonuçlarının tek sorumlusunun çocuklar olmadığını, öğrenciler olmadığını, karne sonuçlarının aslında karnedeki notların anneyle, babayla, öğretmenle, çocukla hep birlikte alındığını hatırlatmak isterim. Hani sene sonunda çocukların taktığı kepi bazen biz de takıyoruz ya mezun oluyoruz diye. Madem mezun olduğunuzu düşünüyorsunuz, madem bir senenin sonunu getirdiğinizi düşünüyorsunuz, o zaman notları da paylaşacaksınız. Özellikle başarısız karnelerden dolayı çocukların yanında asla tartışmayın diyorlar. Başarısız karnenin tek sorumlusu o çocuk değil. Tabii ki çok başarılı karnelerin de çok büyük ödüllerle ödüllendirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dengeyi korumak, ritmi tutturmak lazım diyelim hayatın ritminde. Karne günü yaklaşırken her yıl olduğu gibi bir kez daha hatırlatayım. Çocukların karnelerinden gelen notlarla çocukların başarısı ölçülmüyor anne ve babalar. Onlar gerçekten hangi konuda başarılılarsa o konuda çocuklarla birlikte adım atmayı ihmal etmeyin.

Sabahları çay mı içmeyi seversiniz, kahve mi? Genelde artık sabahları kahveci olmaya başladık. Hatta hep diyoruz kahvaltıdan sonra kahvenizi için diye, ama genelde kahvaltıyı beklemeden hemen bir fincan kahveyle başlıyoruz. Peki ya çay sevenler? Hadi biraz da çaydan bahsedelim. Çünkü şöyle güzel taze demlenmiş bir çay hem kalp hastalıkları hem kanser riskini azaltıyor hem de ömrü uzatıyor. Ama hazır şişe çaylardan, bubble tea'lerden bahsetmiyorum kesinlikle. Kendiniz demleyeceksiniz. Çayınızı taze taze içeceksiniz. Bilim insanları sağlıklı bir hayat için katkısız çayı tercih etmenizi öneriyorlar. Bilim insanları çayın faydalarından faydalanabilmek için kendiniz demleyin diyorlar. Hatta yani bu sıcaklarda soğuk çay istiyorsanız kendi demlediğiniz çaydan soğuk çay yapmanızı da tavsiye ediyorlar. Onu da hatırlatayım. Her zaman kahveyi abartıyorlar, kahveden bahsediyorlar ama biz Türk milleti çayı seviyoruz. Ben de çaydan bahsedelim istedim.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Hiç dikkat ettiniz mi? Büyük şehirlerde büyüyen çocuklar daha sağlıksız. Şöyle daha sağlıksız, daha alerjik bünyelere sahip. Peki neden? Yeni araştırmalar şehirde büyüyen çocukların bağışıklık sisteminde alerji gelişimine yatkın özel bir T hücresi alt grubunun daha fazla bulunduğunu gösteriyor. Kırsalda büyüyen çocuklara göre şehirlerde büyüyen çocuklarda daha fazla alerji semptomları görülmesinin farkı bu olabilir demişler. Hele ki titiz bir anneniz varsa sevgili çocuklar, alerjik reaksiyonları daha fazla hissediyorsunuz. Çünkü yani herhangi bir bağışıklığınız bulunmuyor toza karşı. Bulunduğunuz ortam, ev neyse o kadar temiz oluyor ki vücut o bağışıklığı geliştirecek mikropları küçükken yakalayamıyor. Biraz da çocukların bağışıklığı kuvvetli olsun diye çok da titiz olmamak lazım bence. Tabi büyük şehirlerde yaşamak hem avantaj hem de dezavantaj getiriyor. Peki siz nerede yaşamayı tercih edersiniz? Bence yani tabi şehirde yaşadığımız için herhalde kırsalı daha fazla seviyoruz. Bence kırsalda yaşamak biraz daha eğlenceli gibi geliyor. Belki de belli bir yaştan sonra.

yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Bence yazın en güzel zamanları Temmuz, Ağustos. Yani tartışılır tabii ki, yaz en güzel Temmuz, Ağustos'ta yaşanır deseler de ben Haziran'ı daha fazla seviyorum. Peki siz bulunduğunuz her anın tadını çıkartın ama tadını çıkartmak için yediğiniz yemeklere ve hatta yediğiniz saate de dikkat edin diyorlar. Yazın sıcak günlerinde sadece ne yediğimiz önemli değil, tabii ne yediğimiz de önemli, bir de yemek saatlerinin de oldukça önemli olduğunu söylüyor beslenme uzmanları. Sıcak havalarda öğünlerin gün içinde dengeli dağıtılması gerektiğini söylüyorlar. Tabii tek bir beslenme modeli yok, kişiden kişiye de değişkenlik gösterebiliyor ama yine de yaz aylarında kahvaltıyı atlamamak, öğünleri geç saatlere bırakmamanın ve gün boyunca bol bol su içmenin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Peki sıcak bir Haziran sabahı, yazın tadını çıkarttığımız güzel bir çarşamba günü devam ediyor. Hayatın ritmini birlikte yakalayalım.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.
4: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
5: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.
3: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
7: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ankara'dan hareket eden turistik Tuz Ekspresi, Çankırı'nın 5000 yıllık kültürünü ve doğasını keşfetmek isteyenlere hafta sonu günübirlik seferler sunuyor. Yeşilırmak üzerindeki 3 büyük baraj, enerji üretimi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü sağlayarak bölge ekonomisine ve kalkınmaya önemli katkılar sunuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü kurultay süreci hızlandı. Özgür Özel ve ekibi delege imzalarını genel merkeze teslim etti. Yaklaşık 900 imza toplanarak kurultay çağrıları güçlendi. ISO 500-2025 listesinde Tüpraş 698,8 milyar lira üretimden satışla liderliğini sürdürürken ilk ona 4 yeni şirket girdi. Ford, Star Rafineri ve Oyak Renault üst sıralarda yer aldı. Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda kadın ve erkek sürücüler arasında trafikte tartışma çıktı. Erkek sürücü kadının doktor olduğunu iddia ederek küfrettiği anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Yargıtay CHP-MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliklerini silerek CHP milletvekili sayısını 129'a düşürdü. Kılıçdaroğlu'nun avukatı süreci standart işlem olarak açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in medya yapılanmasından sorumlu Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Kazancı, Özgür Altun'un yerine geçerek medya ve propaganda faaliyetlerini sürdürdü. Eylem planlarını itiraf etti.
1: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası J grubunda Arjantin, Lionel Messi'nin hat-trick yaparak Cezayir'i 3-0 mağlup etti ve gruba 3 puanla başladı. Muğla Spor'da kaptan stoper Mehmet Yiğit, kaleci İsmet Yumakoğulları ve orta saha Abdurrahman Canlı takımdan ayrıldı. Takım üst ligde kadrosunu yenileyecek. Trabzonspor, Bodrum FK'nın golcüsü Ali Habeşoğlu için teklif yaptı. Süper Lig ve Avrupa takımları da oyuncuyu listesine aldı. Bodrum FK ise teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 32 kuruştan, gram altın ise 6580, 1 lira 13 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikle gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çetin, ölümüne ilişkin tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akant ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Çağatay Aksu ve Berk Akant'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Spor. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Haber 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
4: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
1: 2 numarada. 2 numara.
2: Hep mi ıska insanı susta, anla bir kez beni sen de susta.
0: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
3: Kaçamadım iyi ki bırakmadın peşimi.
0: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın 15

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Doğan, Topkom Başkanı Kemal Özdilek'i ziyaret ederek yeni dernek için hayırlı olsun dileklerini iletti ve desteklerini sundu. Tokat'ta Hıdırlık Sosyal Tesislerinde başlayan Tokat Teknoloji ve İnovasyon Festivali, robot gösterileri, sanal gerçeklik deneyimleri ve söyleşilerle 3 gün sürecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Sarıyer'de bir AVM'de galerici Barış A, 16 yaşındaki E.T.'nin silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. E.T., infaz grubundan 200 bin liraya kiralanmış tetikçi olduğunu itiraf etti ve tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında savcılık talimatıyla güvenlik güçleri eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyette işlemleri sürüyor. Sarıçam ilçesinde trafikte kadın ve erkek sürücüler arasında tartışma yaşandı. Erkek sürücü, kadın sürücünün doktor olduğunu iddia ederek küfrettiği anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Dünyanın 3. büyük yarı batık Vinç gemisi Saipem 7000 doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılarak İstanbul Boğazı'ndan kıyı emniyeti ve römorkörlerin eşliğinde geçti. Petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesiyle motorin litre fiyatına 1,83 lira indirim geliyor. ABD-İran savaşının bitmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol arzını artırarak akaryakıta yansıyor.
0: Spor.
1: 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etap maçında Çin, Almanya'yı 3-2 yenerek Ankara Spor Salonu'nda önemli bir galibiyet elde etti ve geri dönüş yaptı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lukas Podolski'nin sahibi olduğu Górnik Zabrze ile eşleşti. Podolski, kulübün %86 hissesini alarak sahip oldu. 2026 NBA finalleri Knicks ile Spurs arasında oynandı ve ABC ile ESPN'de ortalama 20.6 milyon izleyiciye ulaştı. 1998'den beri en çok izlenen seri oldu.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 32 kuruştan, gram altınsa 6580 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: yalnız çıkart şüphelerini.
1: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum müzik.
3: Sinerji.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası, Halkalı Arnavutköy hattı hakkında yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası 19 Haziran'da hizmete açılacak dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bin sınıfta ders yaptık. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Fiziki altyapı itibarıyla gerçekten Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek bir altyapıyı sağladık dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsen bomba atmaya devam edebilirim şeklinde konuştu.
2: Spor.
1: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce
2: yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliklerini Yargıtay sildi. Milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midiş Tabibilant ile eşleşti. Maçlar 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş turu geçerse 3. ön eleme turunda güçlü rakiplerle karşılaşacak. ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında uzlaşma sağlanarak 9 yıldır devam eden ceza davası mahkeme kararıyla düştü. Halkbank cezayı suç kabulü yapmadı ve para cezası ödemeyecek. Beylikdüzü metrobüs durağında yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Ferdi Aras ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli B tutuklandı, babası MG. Adli kontrolle serbest kaldı. Kuşadası'nda balık tutan Ahmet Şahin ve arkadaşı ayağına parke taşı bağlanan Caretta, Caretta'yı fark ederek ipi makasla kesip kurtardı. Deniz kaplumbağası yüzerek uzaklaştı, kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi. Spor. Almanya milli takım kampında zehirli bakır kafa yılanı görüldü. Kaptan Joshua Kimmich, tehlikeyi anlatarak yılanlardan uzak durduklarını ve biraz ürktüğünü söyledi. Bolu Spor'un olağanüstü genel kurulunda Erdal Bayrak yeniden başkan seçildi. Bayrak, mali disiplini koruyarak borçların yapılandırılması ve kulübün güçlendirilmesi için çalışacak. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı, 31 yaşındaki oyun kurucu İsmet Akpartinar'ı 2026-2027 sezonunda da kadrosunda tutacağını açıkladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 32 kuruştan, gram altınsa 6599 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Doğan, Topkom Başkanı Kemal Özdilek'i ziyaret ederek yeni dernek için hayırlı olsun dileklerini iletti ve desteklerini sundu. Tokat'ta Hıdırlık Sosyal Tesislerinde başlayan Tokat Teknoloji ve İnovasyon Festivali, robot gösterileri, sanal gerçeklik deneyimleri ve söyleşilerle 3 gün sürecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam. Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

0: istemem.
1: Sevgili dostlarımız, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, Türk sanat müziğinin en özel örnekleri kulağınızda olmaya devam ediyor. Kadife erkek seslerimizden bir tanesini geride bıraktık ve program birlikteliğimiz güzel bir çalışmayla devam ediyor. Talih'in elinde Oyuncak Oldum bu güzel eserimizi Eylül Turan seslendiriyor.

Efendim şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda birlikteliğimiz seçmiş olduğumuz en özel sanat müziği eserleriyle devam ediyor. Yıldırım Gürses'in bestesi ve güftesini yapmış olduğu güzel bir Nihavend eser dinlettireceğim sizlere. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Ritmimizi biraz daha düşürüyoruz. Güzel bir Yusuf Nalkesen çalışması paylaşacağız sizlerle. Kürdeli cazgâr bir eserdir. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz ömrüm olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen diyecek sanatçımız.

bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı nihavend bir eserle devam ediyor. Şekip Ayhan Özışık'a ait bu güzel eserimizi Muazzez Ersoy seslendirecek. Ne zaman geleceksin diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: keramet salla ben.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona erdi.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
1: Radyo Sinerji.
2: Reklam.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

yaptın. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.
2: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim.

0: Sinerji Gece.
1: Yollarıma sıradalar sıralandı, gelmedin yar. Saçlarıma yaz baharda karlar yağdı,